Gurbetin soğuk geceleri Alın yazım kaderim benim Arada aşkın hatırı olmasa